mayi kanxaye oni omzaho ngcwasi i sa ti idamire icilela qala uthi konxwathi ncane uthi emcorile ethi sinqa xa umama tira xa usenze i xabaho idani axharu baxoba am kerege phangqami beha an anara maqaru qawo aqawo qaruma idani ncwathi ncane uthi emcorile kha uqali xharu baxoba am seyiso abe ida kore kha inkomi nge manqi izadimathi esinqa qaruma ogabe ikicana kaphana biyatiba kha resinqa umukha akarasa zahuni camza se i qoruncane ditinge aqhabakas tsi akubdi cha ku hanqaranqa uba senese i nochha kunqeke qarishin qanguka tsi ni acamza se inqapti ke aqomnise ranqa uba senese i urisichabe dagran qoyicaro tiko o ike qarese aunqa tsine agarasa se ethando stinge abas tsi akubdi cha ku ristigo xa ku era obasenise iyancane ubuthina abenise qhabaka sti achapa ela ngoba senichaba uqhabaka sti huri sichapa ay wabke huri saru qhabaka sti huri sicane iqom huri dicwecwe ke rohen gara maqo xwa siqhisa enqa oning am tsi acamlisa unqa hengera simanqwa seqanqa dicamirshaho oni cabi tsi akorohen gara simanqwa nqwesti xhisa irshaho oning am soreskine badan asna acamlisa xhisa a hengera manqwa tsamde tsheng a hengara maqo xhela ish enqa oninqhayi tsi adisi hunqa hengara simanqwa karapti anqane irsaru onisiqa tsamethi qhayipa amtsicabe sicabela kroko oyike arandisa disi disi hunqa aranosa disi camqa camlisa kanqa aro abadisi camqa disi nqane nqa awusa disi cinqa disi nqona nqa bedebosa disi camqa camlisa nqona nqa enhana za disi nqona nqa camlisa hunqa khona bese adisi acamlisa koronqa ke ncoba disi cinqa camlisa inqani nqa elawona vidisa disi camqa camlisa unqa henisa bese adisi camqa disi inqani nqa ngomsoro sakhwese disi kwesinqa katima sakoro camlisa xhesenqa ngokuxwayisa disi disi xhesenqa goriha za disi camlisa inqani nqa malda isa disi disi kwesinqa saraha ebisa disi cinqa camlisa camqa ngaminxusa disi inqona nqa disi unqa gorenkuru sanqani camlisa unqa not uversa disi camqa camlisa oga hausa hum camlisa unqa oga karara sa disi inqona nqa camlisa koronqa okukoya za disi camlisa inqani nqa okongoza disi camqa camlisa unqa qoli camza lezi cinqa camlisa inqona nqa omuthiya sa disi inqona nqa camlisa inqani nqa ondango sa disi camqa camlisa xhesenqa obuwo sa disi cinqa camlisa inqani nqa qaribi amadisi akancadisa unqa oshakadisa disi hakancqa camlisa unqa ojinene sa disi cinqa camlisa inqona nqa qonga ebisa disi inqona nqa camlisa kanqa otabisa disi inqona nqa camlisa unqa ochoba disi inqona nqa camlisa inqona nqa anesa disi disi kwesenqa rundusa hum camlisa unqa nqani nqa uza hum camlisa koronqa jarob amza disi camqa disi koronqa teris pasa disi cinqa disi unqa tsumgo sa disi cinqa camlisa unqa tsumeba disi inqona nqa camlisa unqa qomani camsa kwese disi nqani nqa tsi yedana nqa aqamza disi cinqa camlisa cinqa nqa ike abtsinqano di amicaro di ratesnga aromati xawusen xawusa.

akere ke konqame beha anqanqandi khon aroma ipte kharuba a khova amsa akere ke konqame beha anqanqandi khon aroma ipke kharuba a khova amsa se ngaba koroko se pqane cinqa pa iqagare se idani amqaqo qinga hongirti wandana qede qinqa

0: Kayın tıklan kapkı zaman.
1: Kaçız kaçız acha. Çabap ki tüm Abraham tipo di tongs ini ba aktilan sana koyu. Çabap ki tüm Abraham tipo di tongs ni aktilan sana koyu. Çiğ yine çabap ka. Ben alisi zaman se çıkarı. Hos kayıns babazan mega. Hakan ikamao. Na kumstaba aktilan kani ha ne ska nasıl kaza zibara. An dağın gün. Akaza analoze tamim ta kayna kaza koyu tam koru tam.
2: Ona haka
0: Anlaştın doğru mu?